So I'll do something else, like. Saatlerdir satın yaptık bu lesa bir de pisliğin hava bağımlı eliyiz. Bir taktik olacak bu duvaftır.

0: Saat geldi esas fanteyi polisi sanatı senin şapaya azizde postavi zansıya mutlu olup esas temperatür aramalısına sinar yaratara esas fikir sevisi sarmaktığı proje şapın demokratı.
1: Gönül adımızda bir sanat var hakeyiz.
2: Et pour le numéro de poteau, on n'en trouve pas à proximité de l'intervention. Donc, si c'est possible, ça serait en arrière du 108 à du Pesquin pour le déclenchement d'artère. Donc, nous allons continuer nos recherches.
3: 22h12, 255.

0: Fakat düşüntü. Fakat düşüntü.
1: Maintenant, vous attendez pour des choses.

0: Radyo 8 Sanki Andır.
1: Tamam, Radyo 8 Sanki Andır.
0: Radyo 8 Andır, for the estimated visible of one instance. Yang ini apa Radyo 8 Andır, PC, Jep 8 Andır, Ukan, Jep 8 Andır.
1: Kapatan Radyo 8 Andır.

0: Kartal Kesen Sıra.
1: Kartal
0: Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen Sıra. Kartal Kesen